0: Onlar oraya çıkar bir yandan bir şeyler bakıyor. Haydi ama gözleri alışır dedi.
1: Sen
0: de oturma. Yine nacileri de
2: al. Yani ortada anladım.
0: Ya çocuk kışkın yalasın acayip.
3: Kışkın kardeş.
4: Nacileri mi bu?
0: Sen. Bak basın kırabı olur.

0: Çocuk kıyana bir şey var kim bilir. Haydi o gözleri alsın dedim.
1: Ya
2: sen bu nasıl yazıyorsun?
1: Bu ortada
2: ya çocuk kışkın yalası acayip.
3: Ben kaç. Ne dedim ben?
2: Ha sen. Bak basın kırabı olmuyor.

0: böyle cırk yanına bir şeyler bakayım dedim. Haydi bak gözleri alışın dedim.
1: Ben de şimdi anlamadım. Sen de
2: hatırlamadın.
1: Yine Najil'e de alalım. Ortada
2: anlamadım.
3: Ya, Cüzok, kışkın yalasın acaba. Ben kardeş. Najil'e mi bu?
1: Sen. Bak, basın kırabı olmadı.

Kurdu baykayın, endisi havayın. Bəri durup bilesin, bəri durup bilesin. Şarşama de şarşama, ayak olun tavzada. Şurkunu bir bilesin.